Aşk har mı ner taştı? Kederdi kızeyin anor sahman nere? Kederini viragan çor saraçin nere? Trahta puh ah birin. Ambat zırarlar ner gıgazmeyin sirde taştin. Sarere zargaşat taşları çörün aşat. Bayt ayn darin Soreni poharen tiagner hıncıvetsan Tsagineru poharen al voskrner hod artsagetsin Churi poharen kedere pohatretsin aryun Voskrner markan tashtin vra